0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nav kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جت دو خازم قار به قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل مال بابه ته و تدو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دیلی گذیه و حفصاله تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi uy gıhı o gıhı.
3: La ya kirimi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

veda kedim seri bir cuva diyaran Uze bi serkela dili xudem jurbum bisaj xemanu

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

öldürüşüm mü nerede? Kahramaniyet de gelip kim azına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min

0: Je dois voir rouge. Non, non, non.
1: Get him out of my way! Just hold it!
2: Konuşuyor lan.
3: Babadan önce misler isterim.
2: Robo! All in oldu!
3: Ne?
2: All in oldu!

ey evina dili min, roniya çavye min. Min biriya tekirli, kes kuy soru deramın.

böyle içip kimdi desteliye. Meni hum kari gaddare ye. Böyle içip

çemek hep gönüme halo. Uyda çemek çetele çemek hep gönüme askere Romeo. Uyda sen mi kızın kelepçe beri mi tanere kadure ve

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet. Hêviya me bikin.

me dias, me hoş dias, me varış, me ani kanyam, me na kalı kalı. Zahir zahir cildik, me biter biter, bami bavure çama. Da kanyam dedi, la işaret dedi, destan kuşum dedi, desim acili, cuma desim acorim. Me diş ezleri, bir sene reklam, rüzünü yeke, kurmaca, yeke, acama, yeke. Ezabı sürası bir açım ineceğim yandan şeydi Türkiye mi diye kefen zirabı çabı kirli biz mi teyli çapır bireyce porke jenal kandile Gerden zara cuhta kondurayan tabi çartil yapın misal aşka faiz bir femir atar teyder fazla bir adı fırı kemin edes ehvabi dina barış gülya Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana gey vahmedi ili terzeyli hakimi Şemli edi arabi haluka teyde gerden ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin مچی جای ترز و ترز باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکی نرگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده Aziz şümin ucam yan gazeyi acem emdiye kapın zirafe çapın zirafe forkeşi nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecve dattı ya çanta ki destana kut ya hiyal o khama kader o mere kader de kul hatırlı cema. Be zalim etsin zani gel o resmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysir avdali lider imana faviyette me gel o resmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Müsterfada tavan dedikim Rami Şanagil'de meguli ya nâve vahmedi lider zeh

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.